ormanda yürürken. Güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken rüzgarlar ağaçların arasından yol alır.

kuşların arasında giderken, güneş ışıkları, yaprakların arasından gelir. Güneş yaprakların arasından gelir.

0: Güneş yaprakların arasından bilin.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu okşar.
1: Rüzgar suyu okşar.
0: Oynaşır.
1: Oynaşır.
0: Yapraklarla.
1: Yapraklarla. Rüzgar suyu okşar.
0: Dokunur.
1: Oynaşır.
0: Her yerini.
1: Yaprakların
0: damarlarından
1: dokunur,
0: yayılır rüzgarın dokunuşu ta
1: yaprakların
0: köklere.